şey önegatı ilgilenir, ilgilenir, ilgilenir. Kulak uyuyor, çabuk abilim.